Kız maçı münasebeti sorarsan. Long distance, Silver Crisis 300, inbound 20, 1 done.